0: Kimliksorum, kimlik, kişisel olmak, gazi değil.
1: Kanak Sprak von Feridun Zaimoğlu.

0: ise mutfakta çıkmaz, kilo alır kafasına takmaz. Biz neredeyiz soracak olursan, çoğu parmağı tetikte akıtır kan ve karı burnuna çeker olur yaman. Sokakta Rambo, korktum aman, çeneni kapat boş konuşma lan.
1: Erste Sorge, Identität, ne Person sein. Nicht Held, den Helden schnappt der große Schnitterbruder.